0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Emrah Yaşar, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Konuya ilişkin üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, öğrencilerimizin uluslararası başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Emrah Yaşar'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne, bakın çok tatlıyla anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2026 YKS Ek Yerleştirme Kayıt Rehberi bir duyuruyla yayımlandı. Yapılan duyurudan değerli öğrencilerimiz, üniversitemize hoş geldiniz. Üniversitemize 2026 YKS Ek Yerleştirme sonucuna göre yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin e-devlet türkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırmalarını önemli tavsiye etmekteyiz. E-Devlet şifresi bulunmayan adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik belgeleriyle şahsen PTT şubelerine başvurarak şifrelerini temin edebilirler. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında türkiye.gov.tr web adresinde e-hizmetler bölümünde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altındaki üniversite e-kayıt seçeneğinden E-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler ayrıca herhangi bir belge teslimi yapmayacaklardır. E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kayıt olduklarını gösterir barkodlu bilgisayar çıktısını mutlaka almaları gerekir. E-kayıt yapanların üniversitemize başvurarak tekrar yüz yüze kayıt yapmalarına gerek yoktur. Üniversitemize E-Devlet üzerinden kayıt yapamayan öğrenciler kayıtlarını üniversitemize 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında lise diploması aslıyla birlikte 1 adet diploma fotokopisi, 2 adet fotoğrafla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen veya yasal temsilcisinin başvurusuyla kayıtlarını gerçekleştirebilirler ifadeleri kullanıldı. 2026 YKS Ek Yerleştirme Kayıt Rehberi ve tüm detaylar için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyu FM.
1: Kamu spotu.
2: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
3: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keneş 28. BES Eğitim Bayramı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keneş, BES ilçemizin köklü eğitim kültürünü ve güçlü dayanışma ruhunu yaşatmaya devam eden 28. BES Eğitim Bayramı programına katılmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Bu yıl sağlıklı nesiller güçlü gelecek temasıyla gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, eğitime, sağlığa, kültüre ve sanata verdiği değerle çeyrek asrı aşan bu geleneği başarıyla geleceğe taşımaktadır. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan Besli Kaymakamlığı, Besli Belediyesi, Mehmet Erdemoğlu Vakfı ve Besli Eğitim Vakfı başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza ve kıymetli hayırseverlerimize teşekkür ediyor. Eğitim bayramının Besli'mize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum ifadeleri kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda, üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere üniversitemiz yönetim kurulunun 26 Ağustos 2026 tarihinde aldığı karar gereğince belirlenen kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir. Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans ve uluslararası öğrenciler yemek bursu başvurularını 16 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Duyurunun detaylarına üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası sksdb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adrio FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş öğrenci yemekhanemizde kampüsümüzün farklı noktalarında öğrencilerle bir araya geldi. Konuya ilişkin Rektör Keleş bugün üniversitemizin kıymetli öğrencileriyle öğrenci yemekhanemizde ve kampüsümüzün farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetlerde eğitim süreçlerinden sosyal imkanlara, kampüs yaşamından günlük ihtiyaçlara kadar pek çok konuda öğrencilerimizin görüş ve önerilerini dinledik. Öğrencilerimize doğrudan iletişim kurmayı daha nitelikli ve öğrenci odaklı bir üniversite ortamı oluşturma anlayışımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Paylaşılan her düşüncenin öğrencilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve çalışmalarımıza yön vermesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz için sağlık, huzur ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugün tanıyacağımız örnek şahsiyet Ali Haydar Efendi. Son devir Osmanlı hukukçusu ve mecelle şarihi Ali Haydar Efendi, 1853 yılında Batum'da doğmuştur. İlk tahsilini burada yaptıktan sonra İstanbul'a giderek hünkâr İmam Hafız Reşit Efendi'den ders okumuş ve ondan icazet almıştır. 1877 yılında Medresetül Kudat'ı bitiren Ali Haydar Efendi, ilk kadılık vazifesini Burdur'da yapmış, ardından Uşak ve Denizli kadılıklarında bulunmuştur. Daha sonra İstanbul İstinaf Mahkemesi üyeliğine getirilmiş ve bu vazifedeyken hukuk mektebinde mecelle ve usul-i muhakemat-ı hukukiye derslerini okutmaya başlamıştır. 1894 yılından itibaren sırasıyla İstanbul Bidayet Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Bidayet Mahkemesi Başkanlığı, İstinaf Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Temyiz Mahkemesi Üyeliği, aynı mahkemenin Hukuk Dairesi Üyeliği, sonra Başkanlığı ve Temyiz Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1914'te fetva eminliğine getirilen Ali Haydar Efendi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinden hemen sonra 14 Kasım 1914'te ilan edilen Cihad-ı Ekber'le ilgili fetvayı, fetva emini sıfatıyla Fatih Camii'nde okumuş, aynı zamanda 23 Kasım 1914 tarihli cihat beyannamesinde imzası bulunan 29 kişi arasında yer almıştır. 1916'da Rumeli Kaz Askerliği payesini elde eden ve aynı yıl emekliye ayrılan Ali Haydar Efendi, kısa bir süre adliye nazırlığı yaptıktan sonra hayatının geri kalan kısmını evinde kitap telifiyle geçirmiş ve 1935 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Ali Haydar Efendi'nin hakimlik hayatının yanı sıra uzun bir öğretim hayatı da olmuş ve 12 yıl Mülkiye Mektebi'nde, 5 yıl Medresetül Kudat'ta, 30 yılda Hukuk Mektebi'nde Mecelle, Ahkam-ı Evkaf ve Kavanin dersleri okutmuştur. Bununla beraber başta mecelle şerhi olmak üzere birçok kitap ve makale kaleme alarak verimli bir telif hayatı geçirmiştir. Fetva eminliği sırasında Şeyhülislam Hayri Efendi'nin kurduğu Telif-i Mesail şubesinde 4 mezhepten de faydalanarak muteber fıkıh kitapları ve fetva mecmuaları hazırlayan heyette yer almış ve hazırlanıp yayımlanan tek eser olan Kitab-ı Nefakat'ı kaleme almıştır. Aynı zamanda başta en önemli eseri olan Dürerül Hükkam olmak üzere hukuk sahasında telif ettiği bütün eserleri bugün hala İslam hukukunun ve hukuk tarihinin en güvenilir kaynakları arasında yer almaktadır. Bugünkü programımızda Ali Haydar Efendi'ye yer verdik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

Merhabalar değerli dinleyenler. Bugünkü programımızda Abdülkadir el-Cezayiri'ye yer vereceğiz. İslam mücahidi ve Cezayir emiri Abdülkadir el-Cezayiri, 1808 yılında Batı Cezayir'de Maasker şehrinde doğmuştur. Çocukluğunda ve gençliğinde sağlam bir dini eğitim gördüğü gibi silah kullanmayı ve ata binmeyi de öğrenen Cezayiri, 1827'de babasıyla birlikte hacca gitti. Yurda dönmelerinden bir müddet sonra Fransızların Cezayir'i işgal edip ülkedeki 300 yıllık Türk idaresine son vermeleri üzerine yerli Arap ve Berberi kabileleri yabancı hakimiyetine karşı koymak maksadıyla babası Şeyh Muhyiddin'i sultan ilan etmek istemişler, fakat o yaşlılığını ileri sürerek bu vazifelerden oğlu lehine feragat etmiştir. 1832 yılında Emirül Müminin unvanını alan Cezayiri, Fas Sultanı Abdurrahman'ın halifesi sıfatıyla Fransızlara ve onlarla işbirliğinde bulunanlara karşı mücadeleye başlamış, kahramanlığı ve zekası sayesinde yerli kabileleri etrafına toplayarak nüfuzunu Batı ve Orta Cezayir'e kadar genişletmiştir. Ayrıca Büyük Sahra'nın bazı şehirleri de ona tabi olmuş ve Fransız işgaline geçen Vahran'daki kumandanla 1837'de Tafna Anlaşması'nı imzalaması da onu memleketin üçte ikisine hakim kılmıştır. Ardından İslam esaslarına dayalı bir devlet kurmak için faaliyetlere başlayan Cezayir'i, vergiden muaf tutulan bazı kabilelerin imtiyazlarını kaldırıp herkesten zekat toplamış ve Fas yoluyla İngiltere'den sağladığı top ve tüfeklerle düzenli bir ordu kurmuştur. 1837 Ekim'inde Fransızlar Konstantine şehrini zapt ettikten sonra Cezayir'in nüfuzunu sınırlandırmak için onunla görüşmek istemiş, ancak red cevabı alınca kuvvetlerini göndermişlerdi. Bunun üzerine cihad-ı mukaddes ilan eden Cezayir'i birliklerini Fransızlar üzerine sevk etmişti. Ayrıca sayıca üstün olan Fransız kuvvetlerinin bazı şehirleri işgal ederek onun seyyar ordugahını basmalarıyla birlikte Cezayir'i Fas'a sığınmak zorunda kalmıştır. Daha sonra Fas ordusunu yenen Fransızlar 1844 yılında imzalanan Tanca Anlaşması'yla Fas Sultanı Abdurrahman'ı onu desteklemekten vazgeçirmişti. Böylelikle Cezayir topraklarına dönen Cezayir'i gittikçe artan Fransız baskısı karşısında yerli kabilelerin kendisinden uzaklaştığını fark edince 1846 yılında tekrar Fas'a sığınmıştır. Bu sırada sultanın kuvvetlerinin yenilmesi üzerine de Fransızlara teslim olmuş ve Fransa'da 5 yıl esir olarak kalmıştır. Cezayir'i 1852 Ekim'inde serbest bırakılınca Osmanlı ülkesine giderek önce Bursa'da, 1855'ten itibaren de Şam'da oturmuş, siyasetle ilgisini kesmiş olduğundan vaktini ibadetle, ilimle geçirmiş ve 1883 yılında da Şam'da vefat etmiştir. Cesur, akıllı ve dinine bağlı bir idareci olan Cezayir'i, mizaç itibarıyla merhametli olmasına rağmen gerektiğinde sert davranabilmiş, her zaman adaleti gözetmiştir. Bununla beraber Fransızlarla yaptığı mücadelede askerlik kabiliyeti yanında siyasi maharetini de ispat etmiştir. Aynı zamanda iyi bir şair, değerli bir fikir adamı olan Cezayiri'nin şiirlerinin toplandığı kitabı ve felsefi mahiyette yazdığı Zikrül Akil ve Tembihül Gafil adlı eseri yayımlanmıştır. Bugünkü programımızda Abdülkadir el-Cezayiri'nin hayatına yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencimiz ve mini boksörümüz Emrah Yaşar, 17-25 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada yıldızı bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan başta antrenörleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyor. Milli boksörümüz Emrah Yaşar'ın spor hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
4: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dostlar, bir kelime var ki hemen her gün dilimizde. Peki, nedir efendim o kelime? İktidar. Değerli dostlar, 7'den 70'e iktidar kelimesi herkesin kulağında ve dilinde. Biz bugün biraz iktidar kelimesi üzerinde duralım istedik. Efendim, iktidar kelimesi Arapça bir kelime. Kökü derinlere uzanıyor. Kur'an-ı Kerim'de de bir surenin ismi. Peki nedir o? Kadr. Hani Kadir suremiz vardır. Kutlu ve mübarek bir geceden bahseder. Bin aydan daha hayırlı olan bir geceden bahseder. Ve o geceye Kadir gecesi deriz. Efendim, işte oradaki Kadir kelimesi iktidar kelimesinin kökünü teşkil ediyor. Peki nedir Kadir? Değerli dostlar, Kadir 3 anlam taşıyor. 1- ölçü, değer. 2- güç, kudret, yeterlik. 3- Ramazan ayında bir gece. İktidar kelimesinin kökündeki Kadir kelimesinin anlamı güç, kudret, kuvvet ve yeterliktir. Ayrıca kader kelimesi de Kadir kelimesinden türemiştir ve Kadir kelimesinin ölçü ve değer anlamının bir uzantısıdır. Yani ki kader bir ölçüdür. Kaderin kadarını kadiri mutlak olan Allah tayin eder. Ki kadar edatı da Kadir kelimesinden türemiştir ve ölçüsünde, derecesinde anlamı taşır. Efendim, iktidar kelimesi Kadir kelimesinden türemiştir ve kelime anlamı itibariyle kudretli olma, gücü yetme, hakimiyet kurabilecek yeterlikte olma, elinde yaptırım sağlayacak kuvvet bulundurma anlamlarına gelir. Gene Kadir'den türemiş bir başka kelime daha var ki o kelime de sık sık kullanılıyor. Nedir o efendim? Muktedir. Değerli dostlar, muktedir iktidar olan, iktidarı olan demektir. Eğer bir konuda kadriniz, gücünüz, kuvvetiniz varsa o konuda iktidar, dolayısıyla muktedir olursunuz. Eğer muktedir olduğunuzu düşünüyor ama iktidarınız yoksa bir yanılgı içindesiniz demektir. Gündelik dilimizde iktidar kelimesi siyasi erki ifade eder. İktidar kelimesiyle yönetimi elinde bulunduran seçilmiş partiyi ya da ekibi kastederiz. Bu nedenle de siyasi yönetime dair her konuda iktidar kelimesi dile gelir. Ayrıca takdir, mukadder, miktar kelimeleri de iktidar, muktedir, kader, kadar kelimeleri gibi Kadir kelimesinden türemiş hayatımızın içinde olan kelimelerdir.

0: Evet değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi. Aradır.

Radyo FM. Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

yüreğime daldın yine. Sevdalara saldın yine. Beni benden aldın yine. Bilmem

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
3: Birlikteliğin en temel anahtarı dil ve üslup. Yani biz konuşuyoruz ama üslup içinde değilse o konuştuğumuz hakikaten ilişkileri şekillendiren olumlu ve olumsuz yönlerini gizilden ortaya çıkartıp ama fark etmeden konuştuğumuzu sanarak kötü sonuçlara yol açan bir sorun olabiliyor. Bunun için de üslubun ve üsluptaki rollerin öneminden bahsedelim. Bunun üzerinde zaten çok uzun yıllardır çok farklı kişiler tarafından yapılan çalışmalar var. Ama bunların başında Eric Berne, ünlü bir sosyolog, psikolog, pek çok açıdan bu alanları birlikte çalışmış bir uzmanımız, araştırmacımız ve rollerle ifadenin ilişkisi üzerinde, transaksiyonel analiz üzerinde çok kıymetli çalışmaları var. Kısaca bundan bahsedeyim. Uzmanımıza göre ebeveyn, yetişkin ve çocuk olmak üzere üslubumuzda 3 rolün etkin olduğunu söyler. Bunlardan bir tanesi ebeveyn rolü. Ebeveyn figürlerini hatırlatan duygu, düşünce, tutum ve davranışları kullanır. Hem biriktirilen verilerden hem de başkaları ile ilişki kurma şeklinden oluşmaktadır. Yetişkin rolü ise özerk ve objektif olarak gerçekleri değerlendirir ve karar verir. Yetişkin ego durumu düzenleme, uyum sağlama ve zeka gibi özelliklere sahiptir. Çocuk ego durumu ise kişinin çocukluğuna ait izleri de içeren duygu, düşünce, tutum ve davranış örüntüleri takımıdır. Berne göre herkes çocukken belli bir yaştayken yaptığı gibi hisseden, düşünen, eyleme geçen ve tepkide bulunan bir çocuğu içinde taşır. Yani bizim üslubumuz edindiğimiz rolleri, edindiğimiz roller de üslubumuzu belirler. Mesela bunları biraz daha genişletelim, örneklendirelim. Ama bunun için ebeveyn rolünün ikiye ayrıldığını da bilelim. Mesela koruyucu ebeveyn ve eleştirel ebeveyn. Yani o kadar klasiktir ki bunlar. Günlük hayatımızda sürekli rastladığımız. İşte koruyucu ebeveyn deyince bu işte çorabını giy yavrum, ondan sonra ilacını içtin mi, yetişkin çocuğu vardır annenin, ondan sonra işte 30 yaşına gelmiştir, evlidir, 2 çocuğu vardır, annesini ziyarete gelir, oğlum gene ince bir gömlekle çıkmışsın, ne zaman ırkanı giyeceksin, karısının ve çocuğunun yanında hala o anne rolü oğlunu, yetişkin evli barklı adamı tekrar çocuk rolüne düşürür, hiç farkında değildir anne, sadece anneliğini yapıyordur. Ama o çocuklarının gözünde de eşinin gözünde de gizil olarak bir çocuk rolüne inmektedir. Bunu fark etmek pek kolay değil ama bununla birlikte bu sefer o evladın, anneye göre evladın ama karısının yanında ve çocuklarının yanında baba ve koca otoritesinin sarsıldığını fark etmez. Evet. Hepimizin birden çok fazla kimliği var. Yani mesela ben anneme göre evladım, çocuklarıma göre anneyim, torunlarıma göre anneanneyim, okuldaki öğrencilerime göre öğretmenim, dekanıma göre bir elemanım, sokaktaki herhangi birine göre vatandaşım, esnafa göre müşteriyim. Bütün bunların hepsinde ayrı ayrı kimlik özellikleri olması lazım. Ama maalesef biz bunların hiçbirini ayırt etmeden hep tek tip yaşıyoruz, fabrikasyon. Ondan sonra diğer eleştirel ebeveyn rolüne geçtiğimizde de bu işte sürekli o da çok sık karşımıza çıkar, yakınlarımızda olması muhtemel olan bir roldür. Ben olsaydım bu işi böyle yapmazdım ya da ondan sonra ah sen gene gibi böyle bütün en ufak bir olumsuzluğu, en ufak bir yanlışı çok bilgiççe, ukalaca, ondan sonra eleştiriye hazır ve doğru yönlendirdiğini düşünerek hep başında tokmak gibi duran roller. Ama bu bazen anne babadan olur, bazen eşten olur. Yani tenkit ağır bir sözcük olarak kullanmayalım. Ama yönlendirmek, yön vermek ya da işte yardımcı olmak amacıyla iyi niyet taşısa bile üslup yanlıştır. Bunu aile bazında ele aldığımızda yine evli barklı bir adam ya da evli barklı bir kadın, çoluk çocuk sahibi, annesinin yanına gitmiştir ya da patronundan böyle bir muamele görmüştür. İşte onlarda hep otorite sarsılır. Ama biz buna kanıksadığımız için, alıştığımız için bunları sorun görmeyiz. Fakat bunlar gizil tepki verdirir. Bunlar hep gizil tepki verdirir yani. Farkında olmadığımız ama içimizde yaşadığımız fırtınalardır. Niyeti kötü değildir ama ifadesi kötüdür. Hani şöyle de bir laf vardır. İyi niyetle iyi iş aynı değil diye. Çok hep güzel. İyi niyetliyizdir ama iyi bir iş çıkaramayız. İyi niyet iyi işi engelleyebilir ya da çıkartmayabilir. O başka bir şey. Burada da gene iyi niyetliyizdir ama yanlış üslupluyuzdur. Evet. Ondan sonra yetişkin rolünde az önce de saydığımız gibi gayet objektiftir, rahattır, samimidir, akılcıdır. Ondan sonra hiç etki tarzı yoktur. Yetişkin rolünde hiçbir sorun yoktur. Şimdi biraz sonra vereceğim örneklerde de göreceğiz ya. Bir anda iki aynı kişi üç rolü birden yaşayabilir. Çocuk rolünü de izah edeyim. Çocuk rolü de aynen dediğimiz gibi uygulu çocuk ve doğal çocuk olmak üzere ikiye ayrılıyor. Uygulu çocuk surat asma, uygulu davranma, geri çekilme, engellenme, ondan sonra ebeveynin etkisi altında kalan. Doğal çocuk da aynen bildiğiniz gibi onun için mekanın, zamanın veya işte diğer öznenin hiçbir şeyin önemi yoktur. Sadece arzu ettiğini yaşayan bir rol taşır her zaman doğal çocuk. Mesela eleştirel ebeveyn uyarır, nasihat eder, tembih eder, cezalandırır, kaşlarını çatar, memnuniyetsizliğini belirtir, reddeder ve çocuktaki sıkıntı, huzursuzluk, rahatsızlık, endişe, kaygı, savunuculuk ve değersizlik duygularını ortaya çıkarır. Sonuçta bu. Beş duyu organımızdan bahsediriz. Hani eğitimde de böyle, sezgisel olarak da bu böyle. Görürüz, işitiriz, tadarız, dokunuruz. Ondan sonra işte beş duyu organı aslında sadece taşıyıcıdır. Akla ve yüreğe taşır bunları. Mesela işittiğimiz şeyin kulağımızda kalmadığı, buradan kulağımızın neticesinde gittiği iki noktanın olduğunu bilmemiz lazım. Hem aklımıza hem yüreğimize taşır işittiklerini kulak. Kulakta kalmaz işitilen. Beyin bunları alır, akılda ve yürekte çözümler ve ona göre kullanır. Ondan sonra eleştirel ebeveynin ego durumunda davranan kişiler genellikle öteki kişileri öfkelendirebilir ve onların uzlaşmamalarına neden olabilir. Eleştirel ebeveyn karar ve emirlerin çoğu asla, her zaman, bunu asla unutma gibi aşırı genelleme kelimelerini içerir. Fırsat vermiyor. Esnek değil. Koruyucu ebeveyn de çocuğun doğal, yaratıcı, kibar, iyi kalpli, düşünceli ve saygılı olması için çocuğa izin vererek istikrar sağlar. Met eder, yatıştırır, sakinleştirir ve rahatlatarak teselli eder. Ama buna karşı da sürekli bu koruyuculuğun altında çocuk bir özgürlük de bulamayabilir. Şimdi birkaç örnek vereyim. Mesela Üstünü Dökmen iletişim çatışmalarında bahseder, kısaca bahseder. O örneklerden yola çıkarak biz günlük hayatımızda bir aile içinde neler olabileceğine gelelim. Örnekleri Üstünü Dökmen Hoca'dan alalım ama genişleterek aileye uyarlayalım. Üstünü Dökmen Hoca şöyle der. Mesela eşi cici boğaz mı diyoruz biz onlara, abur cubur mu diyoruz? Püsküvit, işte çikolata gibi ıvır zıvır yiyecekleri almayı bir çocuk rolü olarak iletişim çatışmalarında da bahseder. Bundan alır. Eve gider. Ondan sonra böylece koca eşin çocuk durumuna düşmüş olabilir. Ama bunda bir sorun çıkmaz. Yani tatmin noktası, şimdi onları da ayırt etmek lazım. Her çocuk rolü ya da her ebeveyn rolü şey, yıkıcı bir üslup gerektirmeyebilir. Eşi çok sevdiği için onun çocuk rolünü alır. Ve biz devam edelim örneklere. Üstünü Dökmen Hoca'nın örneği bu kadar. Eve geldiğinde kapıyı çalar, eşi açar. Ondan sonra her ikisi de işte hoş geldin, hoş bulduk, o güzel karşılama törenini yaparlar. Burada da her ikisi yetişkin rolündedir. Tam yemeğe oturacaklar. Bu sefer hanım elini beline koyarak, kafayı da sallayarak, sen gene faturaları yatırmadın değil mi diye hesap sorar. Bu sefer hanımefendi eşini çocuk rolüne, kendisini de eleştiren anne baba rolüne sokar. Bakın aynı 10 dakika içinde iki kişi arasında 3 rol birden yaşanmıştır. Hanımın hesap sorması beyefendiyi rahatsız edecektir. Ve bunlar ister istemez ilişkiyi bozacak örnekler. Faturaları yatırabildin mi diye sorması lazım. Objektif yaklaşması. akılcı yaklaşması. Yatırılabilmiş mi, yatırılabilmemiş mi? Amacı bu. Hesap sormak değil amacı. Amacı sadece fatura yatırılmış mı onu öğrenmek. Gene yatırmadın mı da cidden bir sen zaten beceriksizsin. Sen zaten bunları umursamazsın. Sen zaten hiçbir işe yaramazsın. İşte ve sen zatenler devam eder gider. Altındaki örtük anlam bunlar çıkar. Hı. Suçlama var. Dinleyicilerimiz öğrenci hayatından kesitlerden hoşlanırlar mı bilmiyorum ama üniversitede çocukları varsa bazen arkadaş sorunlarının niye çıktığını anlamaları için bir de öğrencilerimden örnek vereyim. Şimdi sınıfta iki arkadaş çok iyi anlaşırlar. Masanın ucunda anlaşmak zaten çok kolaydır. Evlilik içinde bu böyle. Ondan sonra meslek hayatı içinde böyle. Masanın iki ucunda çünkü ortak paydalarında bir sorumluluk yoktur. Sadece dert ortağı olurlar, gelirler, anlatırlar, herkes birbirini anlar, dinler. Ama ortak paydada bir sorumluluk varsa işte o zaman işler değişir. Şimdi bunlar bir yıl boyunca yurtta kalmışlardır ve çok iyi arkadaşlardır. Ama bir yıldan sonra çok iyi anlaştıklarını düşünerek aynı eve çıkarlar. Fakat herkesin farklı yapısı vardır. Onun için kimi çok daha titiz, düzenli ve başarıya önem verir. Kimisi daha rahat, daha işte keyfi ve bir yere kadar çalıştığının ona yeteceğine inanır. Bu iki arkadaş farklılıklarına rağmen aynı eve çıkarlar. Şimdi o çok titiz olan işte öğrencimiz dönemin sonuna doğru artık her şeyi birikir. Ve sürekli onun çoraplarını mesela diyorum çoraplarını ortaya atmaktan onu toplamaktan bulaşıkları sürekli oradan buradan yayıldığından yerden kaldırmaktan ve buna benzer tavırlarından rahatsız olduğu için arkadaşından rahatsız olmaya başlar. Şimdi bu konuda ben şunu diyorum, sen onun anası babası değilsin. Çoraplarını rahatsız ediyorsa ayağınla tep duvarın dibine gitsin, kapının kenarında kalsın. Ona kaldır deme hakkın yok. Eğer o evde paylaşacaksan ve o arkadaşınsa bunu düzeltme çabasına girme. Kendisi onun anası babası değil asla. O da onun çocuğu değil. Evet bu çok rahatsız edici bir şey. Eğer hiç katlanamıyorsan evi değiştireceksin. Ama yok arkadaşın daha önemliyse ayağının ucuyla vur diyorum kızım çorabına. Gitsin kapının kenarına doğru o lazım olunca oradan alır. Ondan sonra sen sana ait olan bulaşıkları yıka. Ama hocam beni rahatsız ediyor. Eğer o noktaya gelmişsen çıkacaksın zaten. Kavgaya gerek yok, soruna gerek yok. Ona zaman şimdi evet öğrenciler de çok kolay kolay ev bulup arkadaş bulup çıkamıyorlar, çıktığında da aynı şeyleri yaşayacak belki. O zaman kendi sınırlarını çizmeyi öğrenecek. Ne olursa olsun kendi sınırlarını çizmeyi öğrenecek. Yetişkin rolü bunu gerektirir. Öbürü de kendi sorumluluğunu kendi almayı, kendi sınırlarını çizmeyi öğrenecek. Sınır meselesidir her şey. Üslup içinde biraz da üslup ve rol içinde o sınırlar, tanımlar ve sınırlar çok önemli. Yayılma alanı kalkacak ortadan. Evet. Arkadaşımıza her şartta katlanıyorsak zaten arkadaşızdır, ondan sonra dostluğa gider. Yoksa onu değiştir bunu değiştir. Nezih Aras hocanın bir lafı var, çok severim. Bu silatlar kullanatlar çıktıktan sonra dostluklara doğru yayıldı bu. Ama biz dostsak onu pasaklılığıyla da kabul edeceğiz. Ondan sonra sorumsuzluğuyla da kabul edeceğiz. Hayati ve ahlaki bir zarar vermediği sürece hiçbir şey yanlış değildir. Ancak hayati ve ahlaki madde bağımlılığına mı alıştırmak istiyor arkadaşını? Evet, asla durulmaz. Ya da başka gayri ahlaki yaşantısı mı var? Hı. Asla durulmaz. Ama hayati ve ahlaki bir zararı olmadığı sürece herkes dostumuz olabilir ve dostumuz bize benzemeyebilir. Biz de dostumuza benzemek zorunda değiliz.
2: Aile Rehberi programı

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: unutmamam lazım. Çocuğun ışığını
7: ne zamandı? Bütün
6: istiyorum. Sonuçlarını yanına almayı unutma.
8: En yakın hastane nerede?
9: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.
10: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
11: Bir şeyi unutmadan yeni bir şey filizlenebilir mi? Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. İnsan unutur. Unutmak insana has bir özelliktir. Unutmak insanın bir zayıflığı olduğu gibi aynı zamanda insanın bir yeteneğidir de. Başına gelen kötü şeyleri unutmamak, yeni kötülüklere maruz kalmamak için önemlidir. Unutmak, irademiz dışında gerçekleşen bir eylem olsa da, bazen de unutmamak için hususi gayret sarf ederiz. Unutmak, Rabbimizin hayatımızı daha yaşanabilir olması için bahşettiği bir nimettir. Farkında mıyız? Söz gelimi, bir başkasının bize karşı yaptığı hatayı unutmak, yeni bir sayfa açabilmemiz için önemlidir. Üzüntüleri, acıları unutmak, unutabilmek ne kadar güzel bir nimettir değil mi? Yaptığımız iyilikleri unutmak da yeni iyilikler yapabilmemiz için önemlidir. Rabbimizin nimetlerini unutmamak, dostlukları, dostları unutmamak, yapılan iyilikleri unutmamak, nankörlük etmemek için önemlidir. Diğer yandan unutmamak, yaşadığımız iyi ve kötü tecrübelerden ders almak ve gelecekte tekrarına düşmemek için hayati derecede lüzumludur bizler için. Çünkü kötü şeylerin defaten yaşanması ancak bu şekilde engellenebilir. Ancak hatırladıkça bizi strese sokan, bizi mutsuz eden, başkaları hakkında olumsuz düşüncelere sevk eden olayları aklımıza getirmemeye çalışmalıyız. Yeni bir sayfa açabilmek için acı tecrübelere dair hatıralarımızı unutmaya çalışmamız şart. Zihnimizde sürekli canlı tuttuğumuz acı hatıraların hayata bakışımızı kötü etkilediğinin ve kendimizle barışık yaşamanın önünde en büyük engel olduğunun farkında mıyız? İnsan hafızası istediğini muhafaza etmeye, istemediğini unutmaya meyillidir. Travma düzeyindeki olaylar haricinde diğer tecrübeler yönetilebilir durumdadır. Kendimize ve çevremize yeni bir fırsat verebilmek için unutmak faydalı bir eylemdir. Her yeni gün yeni umutlarla başlar. Yeni güzelliklere gebedir. Affetmek üstün bir meziyettir. Yüce Rabbimiz Nisa suresi 99. ayette affedici olduğunu belirtmektedir. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Biz kulların da kendimizin, ailemizin ve toplumumuzun selameti için affedici olması gerekir. Öncelikle kendi kendimizi affedebilmeliyiz. Sonra çocuklarımızı, ailemizi, arkadaşlarımızı affedebilmeliyiz. Huzurlu bir toplumun yolu affedici olmaktan geçer. Affetmenin yolunun unutmaktan geçtiğinin farkında mıyız?
10: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün özellikle bahar aylarında artış gösteren solunum yolu hastalıkların başında gelen astım hastalığından bahsedeceğim. Astım, hava yollarının daralması ile nefes almayı güçleştiren ve ataklar halinde yaşam boyu devam eden ve uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalıktır. Tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir. Astım hastalığı en fazla çocukları etkilemektedir. Çünkü çocukların vücutları gelişim aşamasında oldukları için yetişkinlere nazaran hem daha zayıftır hem de bir takım hastalıklara daha açıktır. Dünyada her yıl 180 bin kişi astım hastalığından dolayı hayatını kaybetmektedir. Bu rakamlara bakılınca ciddi bir sağlık problemi olduğunu görüyoruz astımın. Ülkemizde yaklaşık her 100 erişkinden 5 ila 7'sinde, her 100 çocuktan ise 13 ila 15'inde bu hastalık görülmektedir. Astım her yaşta görülebilse de vakaların yaklaşık %30'u yaşamın ilk yıllarında, yani çocukluk çağı dönemlerinde ortaya çıkar. Ülkemizde astımlı çocuk sayısı 1,5 milyon ve astımlı yetişkin sayısı ise 6 milyon dolaylarındadır. Doğru tedavi ile kontrol altına alınamadığında ise günlük aktiviteleri ciddi olarak kısıtlayabilen kronik, müzmin bir hastalıktır. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalık tetikleyici faktörlerden uzak durulur ve verilen ilaçlar düzgün kullanılırsa şikayetler çok kolay kontrol altında tutulur ve ataklar önlenebilir. Böylece solunum yetmezliğine giden süreç de engellenmiş olur. Astımı daha iyi anlayabilmemiz için hava yollarının nasıl olduğuna, fonksiyonuna bakacak olursak, hava yolları ağız ve burundan başlar, nefes borusu ile devam eder. Nefes borusu akciğerlerde sağ ve sol olmak üzere iki ana dala, yani bronşa ayrıldıktan sonra bir ağacın dalları gibi gittikçe incelen dalcıklara bölünür. Bu dalcıkların sonunda da havadan gelen oksijenin kana, kirli kandaki karbondioksitin de havaya geçtiği hava kesecikleri, biz bunlara alveol diyoruz, hava kesecikleri bulunur. İşte bu kesecikler, ince dalcıklar ve ana dalların, yani bronşların tamamı akciğeri oluşturmaktadır. Astımda hem büyük hem küçük hava yolları etkilenebilir. Son yıllarda tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi astım görülme sıklığı da artmıştır. Hastalık sıklığında artış nedeni olarak kapalı ortamlarda yaşama, ev tozları ve akarlar gibi ev içi alerjenlere maruz kalma temelde sorumlu tutulmaktadır. Peki astım nedir? Tanımlayacak olursak, astım hava yollarının çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlı olmasıdır. Hava yollarında ve hava yollarını döşeyen mukoza denilen hücrelerden oluşan zarda şişme söz konusudur. Bu şişme zaman zaman hava akımını engelleyerek solunum sıkıntısına neden olur. Bu dönemlere astım nöbetleri denir. Nöbetlerde hava yollarını saran kaslar kasılır, ödem ve şişlik daha da artar böylece. İlerleyen iltihapla birlikte hava yolu duvarı kalınlaşır. Hastalar nöbet arasında, yani nöbet olmadığı dönemlerde ise kendini oldukça iyi hissetmektedir. Hastalığa dair herhangi bir emare kişide bulunmamaktadır. Astımdaki temel olay, akciğer içi hava yollarının kronik, yani müzmin iltihabi hadisesinin olmasıdır. Böylece mukoza dediğimiz bu hava yollarının içerisini döşeyen zar şişer ve hava yolları daralır. Sonuçta hava akımı engellenerek solunum sıkıntısı oluşur. Bu iltihap alerjiye veya sık geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilmektedir. Toz, duman, koku gibi uyaranlar ile hemen öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar ortaya çıkabilmektedir. Hava yollarını daraltan mukoza şişmesi, yine hava yollarını saran kasların kasılması sonucu bir miktar daha daralmakta. Bunların dışında hava yollarında mukus adı verilen yapışkan bir salgının, yani halk arasında balgam denilen salgının da astımda aşırı salınması ve yer yer hava yollarını tıkaması ile de astımlı tabloyu şiddetlenecek bir sonuca doğru gidiş söz konusu olur. Astımda hava yollarının aşırı duyarlılığına ve kronik iltihabi yanıtına neden olan faktörler nelerdir? Yani tetikleyici faktörler nelerdir? Bunlara bakacak olursak ani hava ve ısı değişiklikleri, soğuk ve kuru hava gibi, egzersiz, hızlı merdiven çıkma ve benzeri gibi solunum yollarını zorlayacak bir aktivitenin söz konusu olması, yine aşırı yorgunluk, sigara dumanı, ev tozlarındaki organizmalar, akarlar, halılar içerisinde daha çok bulunan mind dediğimiz, akar dediğimiz organizmalar, mesleki etkenler, en sıklıkla fırıncılar, kuaförler, boyacılar, çiftçiler, kereste ve mobilya işinde çalışanlar, gıda sektöründe çalışanlar olmak üzere birçok iş kolunda, iş yeri ortamında karşılaşılan bazı maddelere bağlı olarak astım gelişebilmektedir. Bunun dışında küf mantarları, gıda katkı maddeleri, reflü hastalığı, hayvan tüyü gibi alerjenler, böcek ısırma ve sokmaları, bazı ilaçlar, bunlar aspirin gibi, yine non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar, yani ağrı kesici ve vücudun iltihabi yanıtlarını önleyici ilaçlar, tansiyon ilaçları ve bazı kalp ilaçları gibi günlük yaşanan olaylar neticesinde ve ruhsal dalgalanmalara bağlı stresler, çiçek tozları yani polenler, hava kirliliği, tahriş edici gazlar, bazı kokular, bu kokulara örnek verecek olursak parfüm, deodorant, boya, deterjan, çamaşır suyu kokuları gibi kokular, hijyende kullanılan maddelerin kokuları da astıma neden olabilmektedir ve tetikleyebilmektedir. Solunum yollarında fazla salgın olması, bu durum birçok nedenle olabilmektedir. En başta akla gelecek enfeksiyonların olması, alt solunum yolu enfeksiyonlarının, üst solunum yolu enfeksiyonlarının olması. Bunun dışında nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları da bizzat kendisi de astımı tetikleyici faktör olarak sayılabilmektedir. Bunların dışında genetik yatkınlık, cinsiyet, özellikle kadın cinsiyetinde olmak ve şişmanlık gibi kişisel risk faktörleri ve çevresel risk faktörleri de astım görülme olasılığını ve mevcut hasta olanların da şikayetlerini artırabilir. Ailesinde astım hastası veya alerjik bireyler olan kişiler yine astım için toplumdaki diğer kişilere nazaran daha yüksek risk altındadırlar. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda astımın çeşitlerinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum.
3: Hesabı şifre 14 15 11.
5: Kızından puan kazandım.
4: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11.
1: Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanın, daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Evet, son şarkımız gelmiş geçmiş en güzel aşk şarkısı bence. İkinci Bahar diyeceğiz.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Teoman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil mobil uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

görsem seni, doya doya öpsem seni, çok özledim affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyun artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken.

seni. Sırtı dönük uyur o çok sevdiğin. Sarılmaktan korkar olur bu ellerim titreyince. Tutup itmektir olayı bu hallerin. Yanındayken unutmuş o çok sevdiğin.

gelince dönüp yatmaktır olayı bu hallerin sırtı.